Okay.

sonu. Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odeya Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odeya Radyo'yla hem dinlen hem de gündemde kal.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeon Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeon Radyo'dan ayırma.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Daha önce reel getiri kavramını çok konuştuk. Son derece önemli bir kavram. Hatırlatmak gerekirse nominal olarak paramızın artmasının her zaman satın alma gücümüzün arttığı anlamına gelmediğini, yatırım performansını değerlendirirken de enflasyonu hesaba katmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bugün tekrar öyle teorilere girmeyeceğiz ama reel getiriyi biraz güncel rakamlara dökeceğiz. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz 2026 için açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları oldukça ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Her ay TÜİK tarafından söz konusu yatırım araçlarına ilişkin reel getiri oranları karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Biz de en son açıklanan Temmuz ayı verilerinden yola çıkarak ne yapmış bu finansal yatırım araçları onlara bakalım dedik. Son bir aya baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Zira haber bültenine baktığınızda çeşitli vadelerde de reel getiri oranları, performansları paylaşılıyor. Son bir aya baktığımızda başka, 3 ve 6 aya baktığımızda başka, 1 yıllık döneme baktığımızda ise bambaşka bir yatırım sıralamasıyla karşılaşabiliyoruz. Ve bence bu verinin asıl öğretici tarafı da burada. Yani bu vade farklılıkları ve performansın farklılaşması son derece önemli. Şimdi Temmuz ayına bakalım. En güncel fotoğrafla başlayalım. Temmuz'da örneğin mevduatın öne çıktığını görüyoruz. TÜFE ile düzeltilmiş, yani TÜFE'den arındırılmış en yüksek reel getiriyi brüt mevduat faizi sağlamış. Brüt diyorum çünkü burada sonradan da ifade edeceğim aslında çeşitli vergiler düşülmüyor. Brüt mevduat faizi üzerinden bir reel getiri hesaplanıyor. Ve hesaplandığında da reel getiri %1.29 olmuş. Devlet iç borçlanma senetlerinde yani DİPS'lerde %0.89 gibi bir reel getiri olmuş. Diğer tarafta ise reel kayıplar görüyoruz. Mesela dolarda çok sınırlı 0.03 kadar yüzde, euroda %0.87 kadar, BIST yüzde hisse senedi piyasasında %2.61 kadar reel bir değer kaybı görüyoruz. En yüksek reel kaybı ise külçe altında %4.79 oranında görüyoruz. Dolayısıyla aslında Temmuz ayının sadece Temmuz ayına baktığımızda fotoğraf çok net. TL cinsi faiz getirisi öne çıkmış ama altın ve hisse senetlerinde reel olarak zayıf bir ay yaşanmış. Burada tabii neden öyle yaşandığına ilişkin uzun uzun anlatmayacağım. Zira bir sürü radyo programımızda da mutlaka ki altına çiziyoruz. Çok da fazla uzatmak istemeyip sadece bu finansal yatırım araçlarının getirilerine biraz daha odaklanmak istiyorum. Ve fakat tabii ki bir miktarda bahsetmek gerekecek. Çünkü eğer bir ay içerisinde TL cinsi faizin getirisi biraz daha öne çıkmışsa ve aslında işte altın ve hisse senetlerinde reel olarak bir zayıflık yaşanmışsa, buradaki ana konulardan biri mesela TL faizler nezdinde Türkiye'deki mevcut para politikası bilişimini öne çıkartabiliriz. Çünkü yüksek TL faizleri, daha cazip TL faizleri, kurdaki hareketin enflasyona kıyasla daha sınırlı kaldığı bir dönemi işaret ediyor. Tabii ki faizler dışında burada Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminin ve bunun beklentileri nasıl etkilediğinin de etkisi var. Ama hani buradan bu çıkarım elde edilebilir. Bu mesela bu para politikasındaki sıkı duruş konusunu tekrar gündeme getirdiğimizde mesela TL cinsi sabit getirili yatırım araçlarında da Temmuz ayında daha yüksek bir getiri olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz önce söylemiştim, teknik bir ayrıntıyı tekrar belirtiyorum.

0: mesela TÜİK hesaplamalarında brüt mevduat faizini kullanıyor. Dolayısıyla yatırımcının kendi mevduatından elde edeceği net getiri bankanın sunduğu faiz oranına, vadeye ve vergilendirmeye göre farklılaşabilir. Yani bu hangi mevduat oranı demeyin. Herkesin aldığı vade farklı, vergilendirme nispeten farklılaşabilir. Faiz oranı da farklı. Dolayısıyla da burada daha standartize edilmiş yatırım araçlarını göreli olarak performansını görmek açısından faydalı bir karşılaştırma sağlamak amacıyla bu yapılıyor. Şimdi bu Temmuz ayıydı. 3 ve 6 aylık dönemlere bakalım. Yani pencereyi biraz daha genişletelim. Bakalım mevduatın avantajı devam ediyor mu? Aslında 3 ve 6 aylık dönemlerde bakıldığında mevduatın avantajının daha da belirginleştiğini görüyoruz. Son 3 aylık dönemde brüt mevduat faizinin TÜFE'ye göre reel getirisi %4.7 olmuş. Külçe altında ise aynı dönemde örneğin %13.6 reel kayıp. 6 aylık döneme bakalım. Mevduatın reel getirisi pozitif %1.99 olmuş. Altındaki reel kayıp da %20'lere ulaşmış. Burada son dönemde tabii Türkiye'deki yatırım ortamında meydana gelen önemli değişim de var. Yani biraz önce bahsettiğim aslında 2023'ün ortasından beri devam eden daha sıkı para politikası, bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın rezerv yönetimiyle TL tarafında daha stabil duruşun sağlanması, bütün bunlar önemli faktörler ve yatırım enstrümanları üzerinde de son derece etkili oluyor. Son 3 ve 6 aylık rakamlar aslında bize şunu da söylüyor, bir fırsat maliyeti var. Yani bir varlığı tutarken vazgeçtiğim TL faiz ne kadar diye baktığınızda aslında daha yüksek bir yerde olduğunu görüyoruz. Fakat burada tam önemli bir uyarı yapmak da gerekiyor. Çünkü altının 3 veya 6 aylık dönemde reel kayıp yaratması, altının artık enflasyondan koruma özelliğini tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor. Çünkü biliyoruz ki altının getirisi yalnızca Türkiye'deki enflasyona bağlı değil, hatta daha sınırlı bağlı. Orada ana konu uluslararası altın fiyatları, dolar TL, küresel faizler, jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebi, bütün bunlar fiyatın içerisinde. Dolayısıyla biraz daha yüksek oynaklık görebiliyoruz kısa vadede. Ama yıllık tablolarda, ki biraz önce sonra paylaşacağım, tablo tamamen değişebiliyor. Yani bir yıllık dönemde liderin birden altın olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla Temmuz verisinin ilginç tarafı da burası. Yani işte bir ayda mevduat birinci, üç ayda mevduat birinci, altı ayda mevduat birinci. Burada en sonda bulunan yatırım enstrümanı aslında altın gibi gözüküyor ama bir yıllık dönemde aslında en yüksek reel getiriyi de külçe altının sağladığını görüyoruz. Aynı altına dediğim gibi son bir yıldan baktığımızda %8'in üzerinde reel getiriyle listenin başında. Bunun nedeni de aslında başlangıç noktası biraz. Altın önce oldukça güçlü bir yükseliş yaşadı. Sonra zirve seviyelerinden geri çekildi. Son aylarda da belirgin düzeltmeler oldu ki bunun nedenlerini de çokça konuştuk. Dediğim gibi sadece bu konulara girip daha fazla uzatmak istemeden konunun merkezinden uzaklaşmayayım istiyorum. Şimdi döviz tarafından bahsedelim. Aslında reel olarak dolar TL tarafında baktığımızda önemli bir farklılık olmadığını görüyoruz. Hatta zaman zaman TL enflasyonun altında bir artış olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi bu rakamları biraz daha yakından başlayalım. Çünkü burada ilk bakışta kafa karıştırabilecek bir durum var. Dolar TL aslında nominal olarak yükseliyor. Ama TÜİK bize son bir yılda doların aslında %11.16 reel kayıp yarattığını da söylüyor. Euro'daki reel kayıp ise %13.15. Peki dolar yükselirken nasıl reel olarak kaybettirebiliyor? Çünkü karşılaştırdığımız şey doların TL karşısındaki nominal değişimi değil. Bu değişimin Türkiye'deki enflasyonun üzerinde olup olmadığı. Kur yükseliyor ama tüketici fiyatları daha hızlı yükseliyorsa döviz yatırımcısının TL cinsinden parası artmasına rağmen Türkiye içerisindeki satın alma gücü azalabiliyor. Bu da işte yine son dönemde para politikasının ve ekonomi politikalarının önemli sonuçlarından biri. TL faizlerinin yüksek tutulması ve kur hareketlerinin görece sınırlı kalması, TL tasarruf araçlarının göreli getirisini arttırırken döviz tutmanın cazibesini de azaltıyor. Bunun da makroekonomik açıdan da önemli bir karşılığı oluyor. Dolayısıyla mevduatın reel getirisi yalnızca tasarruf sahibinin cebini ilgilendiren bir gösterge değil. Aynı zamanda aslında para politikasının aktarım mekanizmasının çalışması açısından da önemli. Biraz hisse senedi piyasası tarafına bakalım. BIST 100'e baktığımızda kısa ve uzun vade arasındaki fark yine oldukça belirgin oluyor. Aslında burada tekrar etmem gereken konu vadeler son derece önemli. Yani bir finans finansal enstrümanın performansını değerlendirmek için bir aylık vadeden yola çıkarak bir takım sonuçlara varmak çok yanıltıcı olabiliyor. Daha uzun vadeli düşünmek aslında çok daha getiriyi önemli oranda değiştirebiliyor. Temmuz ayında mesela BIST 100 TÜFE'ye göre %2.61 reel kayıp var. Ama bir yıllık dönemde %2.73 pozitif reel getiri sağlıyor. Burada elbette BIST 100'ün bir piyasa ortalaması olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani endeksin içerisinde bankalar var, sanayi şirketleri var, holdingler var, ulaştırma ve perakende şirketleri var. Dolayısıyla endeks pozitif reel getiri sağlarken tek tek hisselerde çok daha farklı performanslar ya da alt endekslerde çok daha farklı performanslar görülebilir. Bir başka önemli nokta da risk tabii. Mevduatla hisse senedini yalnızca getiri oranları üzerinden yan yana koymak doğru değil. Çünkü çokça konuştuk bunu da. Yatırımcının bu getiriyi elde ederken üstlendiği risk hiç aynı değil. Hisse senedi fiyatları çok daha oynak. Dolayısıyla yatırım performansını değerlendirirken sadece getiriye değil o getiriyi elde etmek için ne kadar risk aldığımıza da bakmamız gerekiyor. Mesela DIPS neden yeniden yatırımcıların radarında? Çünkü işte tekrar pozitif reel getiri olduğunu görüyoruz. TÜFE'ye göre Temmuz ayında %0.89, bir yıllık dönemde de %1.16 reel getiri varmış. Bu aslında son derece sınırlı ama bu faiz indirimlerini konuştuğumuz şu dönemde biraz daha öne çıktığını gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi yatırım araçlarını bir kenara koyup biraz yukarıdan bakalım. Çünkü TÜİK'in reel getiri tablosu aynı zamanda dediğim gibi uygulanan ekonomi politikasının sonuçlarını da gösteriyor. Yani son dönemde temel amaçlardan biri TL tasarruf araçlarının cazibesini arttırmak. En son Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyon raporu sunumunda ifade etti. TL'nin cazip kalması bizim için çok önemli dedi. Bunun için de aslında sıkı para politikası uygulanıyor. Yani bir faiz indirimden bahsediyor olsak da aslında faizler halen yüksek. Kur hareketleri görece kontrollü seyrediyor. Enflasyonda çok sınırlı da olsa bir düşüş görüyoruz. Bu üçü de aynı anda gerçekleşirse faiz enflasyonun üzerinde kalırken kur daha yavaş hareket ederse elbette TL cinsi varlıklarda pozitif reel getiri alanı da oluşuyor. Temmuz rakamları bize bunun özellikle kısa ve orta vadede gerçekleştiğini gösteriyor. Bu önemli çünkü uzun süre negatif reel faizle karşılaşan bir tasarruf sahibi doğal olarak alternatif arıyor. Yani eğer reel faiz negatifse ki geçtiğimiz yıllarda bununla karşılaştık. Ne oluyor? Döviz alıyor yatırımcı, altın alıyor, gayrimenkule yöneliyor ya da param eriyeceğine tüketime gideyim ve nasıl olsa param değer kaybedecek, harcamalarımı öne çekeyim diyebiliyor. Dolayısıyla pozitif reel faiz bu davranışın tersine dönmesinde yardımcı oluyor. Tasarruf etmek daha cazip hale geliyor ve TL'de kalmanın maliyeti azalıyor. Burada yatırımcı açısından çok önemli bir ayrım yapalım. TÜİK'in açıkladığı bu tablo tamamen geriye dönük. Yani bize Temmuz ayında ne olduğunu söylüyor. İşte son 3 ayda, son 6 ayda, son 1 yılda ne olduğunu söylüyor. Ama Ağustos'tan sonra hangi yatırım aracının en yüksek getiriyi sağlayacağını kesinlikle söylemiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde pek çok değişken bu sıralamayı değiştirebilir. Enflasyon daha hızlı düşebilir veya beklentilerin üzerinde kalabilir. Merkez Bankası'nın faiz politikası değişebilir. Kur hareketlerine ilişkin daha farklı şeyler görülebilir. Fed'in politikası, küresel faizler değişebilir. Jeopolitik riskler altın fiyatını etkileyebilir. Yani birçok konu var. Şirket karlılıklarıyla ilgili borsanın performansı değişebilir. Dolayısıyla Temmuz ayında mevduatın ilk sırada olması bundan sonraki dönemde mutlaka ki ilk sırada kalacağı anlamına gelmiyor. Bu bize şunu söylüyor aslında. Geçmiş performans bize bilgi veriyor ama geleceğin garantisini vermiyor. Ancak bizler tabii piyasa katılımcıları olarak gelecek döneme ilişkin tahminlerde bulunuyoruz çeşitli öncü göstergelerde. Geçmiş performans sadece bu anlamda bize bilgi sağlıyor. Gelecek dönemde de aslında faizlerin halen yüksek olması ve rezerv yönetimi politikasının sürmesi aslında halen TL tarafta da bu nispeten reel getirinin devam edeceğini bize ima ediyor aslında diye söyleyebilirim. Dediğim gibi geçmiş performansı bize bilgi veriyor ama geleceğin getirisini de garanti etmiyor. Bu nedenle bu veriyi bir yatırım tavsiyesi gibi değil, yani ekonomideki mevcut fiyatlama dinamiklerinin fotoğrafı olarak okumak daha doğru. Peki elimizde nasıl bir fotoğraf var? Biraz önce çok uzunca aslında bunu anlatmaya çalıştım. Daha da temel bir mesaja doğru ilerleyeyim. Yatırım araçlarının performansını tek bir zaman dilimi üzerinden değerlendiremeyiz. Yani kısa vadede çok iyi performans gösteren bir varlık uzun vadede zayıf kalabiliyor. ya da son birkaç ayın en kötü performans gösteren yatırım aracı daha uzun vadeye geçtiğimizde listenin başında olabiliyor. Bu nedenle yatırım kararında vade önemli, risk önemli, likidite ihtiyacı önemli, portföyün tamamına bakmak çokça önemli. Dolayısıyla programın başında söylediğimiz yere dönerek bitireyim. Reel getirinin ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bugün ise bu kavramı Temmuz 2026'nın rakamlarına döktük ve karşımıza şöyle öğretici bir sonuç çıktı. Vadeler içerisinde kazananlar aynı olmak zorunda değil. Yatırım performansını değerlendirirken sadece ne kadar kazandım değil, hangi vadede kazandım, ne kadar risk aldım ve enflasyondan sonra satın alma gücümde ne kaldı? Bu soruları sormak gerekiyor. Yani yatırımın nihai amacı sadece hesap bakiyesindeki rakamı büyütmek değil, satın alma gücünü de zaman içerisinde mümkün olduğunca koruyabilmek ya da arttırabilmek. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.
1: Oday Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Oda'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Oda'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. ODE Radyo yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan ODE Radyo'ya kulak ver.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları ODE Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Odeya'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odeya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odeya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

0: Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldin. Çok değerli bir konuğum var. Çok da kendisine sorularım var. Yakalamışken sormak istiyorum bir sürü soru. Konuğum Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Erhan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi hocam tabii enflasyona yaşamak bizim, daha doğrusu biz biliyoruz yaşamayı. Evet. Çocuklar da biliyor gerçi de evet. Türkiye'de. Evet. Fakat enflasyonla yaşarken de aynı zamanda paranın da değer kaybına karşı bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Tabii kazandığımız paranın diyeyim ben, daha doğru olur. Şimdi bu bölümde de hani günlük hayatta çok değen bir bölüm olacak. Çünkü insanlar dinleyecek bu bölümü. Hı. Çünkü veri değil, rakam değil. Markete bir gidiyorsunuz, ortaya evet. çıkıyor her şey. Şimdi önce parayla başlayacağım ama sonra enflasyonun yaşamanın ne derece zor olduğunu soracağım. Ama önce parayla başlamak istiyorum. Şimdi enflasyon yoğun olan ülkelerde parayı bankada tutmak, para mı kaybetmek, negatif reel faiz olan ülkelerde hariç tutuyorum. Onun dışında bir güvenli liman var mı? Bizim Hı-hı. enflasyonumuz için konuşuyorum bu arada evet. genel olarak.
1: Evet, teşekkürler. Evet, yani bu konunun tartışılacağı çok az sayıda ülke var. Onlardan bir tanesi de biziz. Zor ve gelir dağılımını falan da çok ciddi bozan bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Bir Japonya'da, bir Almanya'da bu konuyu açtığınız zaman, bu kavramları konuştuğunuz zaman anlaması zor. Biz de deflasyonu anlamıyoruz. Yani tam tersi, fiyatlar düşme. Seneye araba fiyatları ucuzlayacak, bilgisayar fiyatı, işte koltuk, masa.
0: Bir defa oldu
1: tahayyül
0: galiba.
1: Edebiliyor muyuz böyle bir şey?
0: Bir defa oldu sanırım değil mi? Kaç sene önce yani, 4'e 5'e düşmüştü enflasyon.
1: Hani ama o yine enflasyon. Yine hani enflasyon. O böyle bir Mart tabii. ayında 2011'de tabii. öyle bir şey olmuştu. O yıllık sonra çıktı ama evet. yani bu bahsettiğimiz ucuz. Mesela seneye araba daha ucuz olacak. İşte bilgisayar daha ucuz olacak. Tahayyül etmek zor. İşte bu o yüzden bizim anlamımız Japonlar falan anlıyor. Bizimki de anladığımız enflasyon. Bayağı uzmanlaştık o konuda ama yine de mükemmel ya da çok iyi olmak bile zor. Bir kere öngörü yapmanın hiç kolay olmadığı bir ortam. Mesela seneye bir yıl sonra Türkiye'de enflasyon ne olacak? Şöyle bir derste, bir sınıfta sorsak, bir konuşma yaptığınız yerde sorsanız çok muhtemelen 30-40'tan 80-100'e kadar rakamlar gider. Çıkacak.
0: Tek bir rakam evet. çıkmaz.
1: Ya da bunu işte TÜİK soruyor, vatandaşa soruyor kaç olacak? %50 hı hı. diyor 12 ay sonra son rakam. Reel sektöre soruyor, Gebze, İki Telli, Kocaeli, Bursa %35 diyor.
0: İki farklı beklenti.
1: Evet, finans sektörüne soruyor. İşte 25-27 diyor. Merkez Bankası şu anda bu yıl sonu için 16 diyor ki bakın bu yıl sonu. Demek ki seneye bu zamanlar 13 falan olmalı. Şimdi revize edecek onu gerçi ama yani hadi diyelim 13 değil 20 diyecek. Hı hı. Vatandaşın 50 dediğine Merkez Bankası en iyi ihtimalle yani 20 diyecek. Dolayısıyla bir kere zor. 30 mu olacak, 40 mı, 50 mi? Yani biz bir tüketici olarak tasarrufumuz varsa bunu değerlendirmesi gereken biri olarak bu sorunun yanıtı vermekte zorlanıyoruz. Ama genel olarak enflasyonun yüksekçe olacağı ve burada hani nasıl korunuruz sorusu hı. genetik olarak bizim aslında Türk toplumu olarak, Türk vatandaşları olarak kafamızda olan bir soru. Buna cevap arıyoruz. Şimdi mesela sorunuzda mevduatta kalmak.
0: Evet, yani negatif.
1: Şimdi neye
0: yani,
1: bağlı mesela?
0: Kayıp mı yani?
1: Evet, bunun tek bir cevabı yok. Ben eğer bugün Türkiye'de bir yıl sonra enflasyonun 20 olacağını düşünsem, ortalamada Türk vatandaşları olarak ve ben 30 civarı bir faiz elde etsem mesela şu anda stopaj dediğimiz vergileri falan indirince 35 civarı evet. bir getiri sağlıyoruz diye onu örnek alalım.

0: 35 kazanırken 20-25 bir enflasyon olacağına inansam ortalama da Türk halkı olarak, o zaman TL'de kalmak iyi
1: mantıklı.
0: diyeceğim. Çünkü ben bu ne demek? Şu bardağı bugün 100 liraya alıyorsam seneye ortalama 125 lira olacak. Benim 135 liram olacak parayı bankaya yatırırsam, çok basit
1: Param
0: bir hesap.
1: erimeyecek,
0: Evet, yani
1: korumuş
0: bu
1: olacağım.
0: bardağı alacağım, üzerine belki yanına bir de kaşık alacağım, çatal alacağım falan. Yani dolayısıyla kazanacağım ama enflasyon indiğine inanmam gerekiyor. İnanmıyorsam ya da tereddüdüm varsa 20-25 diyorlar ama olmayabilir.
1: Diyelim
0: 30-40,
1: 50
0: 50 işte
1: bekliyorum ben,
0: mesela.
1: hani son
0: Evet,
1: açıklananlar,
0: evet.
1: hane halkı
0: Şimdi
1: beklentisi o.
0: orada işte mesela o noktada aslında ben bu bardağın fiyatı 150 liraya çıkacak. Bugün 100 lira, bugün alabilirim bu bardağı. Ama seneye benim 135 liram olacak, bu bardağı alamam. O zaman bir, bu bardağı hemen almalıyım eğer istiyorsam.
1: Bu da tetiklemiyor mu?
0: Bu bir, bu tetikliyor. Ben markete gidip bu bardağı alınca markette ya ne güzel bardak satışları iyi gidiyor diye zam yapıyor. Bu birincisi bu. Dolayısıyla faizin ne olduğu, reel faizin yani enflasyona göre bir yıl sonra beklenen bizim ne kazandığımız önemli. İkincisi ne yapabilirim? Ya bu bardağı, şu ekmeği, suyu almayayım. İşte çoluğum çocuğum var, seneye bugün tüketeceğim ama seneye ne yapacağım? 3 kuruş birikmiş param var, bunu değerlendireyim diyen birisi o zaman risk alabilir. Yani
1: Riskli bir
0: bir
1: yatırım
0: riski bir yatırım
1: yani,
0: mesela.
1: peki güvenli liman gibi bir şey ne,
0: Var
1: bu
0: var
1: faiz?
0: tabii, onlar için de en güvenlisini, ama şimdi en güvenli limanı paranızı bankada tutmaktır. Belli sabit bir getiri var. Altın güvenli liman deriz ama işte altın mesela 3 ay önce 5.500 dolara ons alan birisi bugün 4.700-4.800. Yani bu
1: Zararda.
0: arada paraya ihtiyacınız varsa güvenli liman mı?
1: Para
0: Aksine çok
1: kaybetmiş
0: tehlikeli olmuş
1: oluyorsun,
0: oluyor ama
1: evet.
0: hani 2 yıldır tutan için çok değerli. O yüzden hani güvenli limanlar var ama o limanlara da fırtına vurmuyor. O limanlar alt üst olmuyor anlamına gelmiyor. Benim söylemek istediğim, bunu almaktan vazgeçtiğimde yani güvenli liman arayacağım ama bir risk de alacağım. İşte tahvil de alsam, altın da alsam,
1: Hisse senedi.
0: borsaya gireyim diyeceğim. Bir güzel bir hisse, bir tavsiyesi alayım, ona gireyim desem. Ha, kazanabilirim, çok ciddi kaybedebilirim de. Ya da işte kripto varlık mı alayım falan diyebilirim. Hepsi risk. Çok kazanabilirim, çok kaybedebilirim. Ha mesela Türk halkı son 2 yılda ağırlıklı altın aldı ve kazandı
1: Mevduatta
0: ortalamada.
1: da çok var.
0: Evet.
1: Mevduat artmıştı en son,
0: Evet,
1: TL
0: şimdi ona da
1: mevduatı.
0: gelelim. Şimdi ikincisi bunu yaptı. Genelde altını tercih etti, gümüşü ve kazandı. Ortalamayı söylüyorum. Yine gitti bu bardağı aldı, çikolata aldı, işte ekmek aldı. Markette görünce satışları yine fiyatı arttırdı. Yani buna servet etkisi diyoruz. Doğru bir karar verdi Türk halkı ortalamada. Yani risk aldı, daha çok şey almayı başardı. Üçüncüsü, bayağı bir vatandaş da TL'de kalıyor. Değil mi? Yani
1: Evet,
0: bakın
1: kalıyor.
0: bankalara bugün ağırlıklı Türk lirası. İşte acaba irasyonel mi davranıyor? Yani ben bu bardağın fiyatının artacağını bile bile benim tasarrufumdan ben TL'de kalıyorum. Bankada paramı tutuyorum. Aslında yani bunu ben bugün tüketmeyeyim, çoluğum çocuğum tüketsin, seneye işimi kaybederim diyerek az bile olsa bardağın yarısını alayım, plastik bardak alayım ama param dursun diyen var. Tabii bu doğal, çok normal bir reaksiyon.
1: Harcamayı
0: Evet, kesin,
1: kesenlerden
0: evet.
1: bahsediyoruz.
0: Yani ne yapayım, hani çaresizim ama şu anda tüketmek yerine seneye de
1: Daha
0: idare
1: ucuz
0: edeyim.
1: gibi, evet.
0: Ama Türk halkının finansal okuryazarlığı fena değildir. Eminim bizi şu anda dinleyenler de öyle. Burada aslında bilinçli ya da bilinçsiz bir şey yapıyor. O da şu. Diyor ki tamam, ben %35 bir getiri elde ederim. Tamam. Enflasyonda 50 bekliyorum. Bu da hiç makul değil aslında ama Türkiye'de şu anda kur politikası enflasyon ve faize göre daha yönetilen, daha az artmak üzere devam eden bir yani
1: Kurgulama
0: Merkez Bankası'nın ifadesiyle söylüyorum. Reel olarak değerlenen bir Türk lirası hikayesine dayanıyor. Vatandaş bunu okuyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Hani benim bugün 4,5 milyon liram olsa mesela, 100 bin dolar yaklaşık. Bugün %35 net getiriyle bankaya yatırsam seneye 6 milyon ya da 6 milyon 100 bin liram olacak. Bunu
1: Tekrar dolara böldüğünde.
0: seneye 55 lira olsa mesela dolar kuru, 56 lira olsa benim 6 milyon 100 bin liram kaç dolar edecek?
1: 110 bine falan
0: 110
1: gelir
0: bin.
1: yaklaşık.
0: Bugün 100 bin dolarım vardı, seneye 110 bin dolarım olacak.
1: %10 dolar
0: Amerika'da kaç
1: bazında.
0: kazanırsınız?
1: %2 en
0: 2-3.
1: fazladır.
0: Ama son 2 yılda mesela Türk halkı %20-25 kazandı dolar bazında, euro bazında. Çok büyük bir getiri. Bunu kazanınca diyor ki ben dolar zengini oldum. Gideyim yine alayım bardağı, işte çikolatayı, şunu. Yine markete gidiyor. Market yine zam
1: Bu
0: yapmaya
1: bir
0: devam ediyor.
1: kısır döngü değil mi?
0: Kısır döngü.
1: Ve
0: İşte
1: bundan
0: bu
1: çıkmak da kolay değil herhalde. Çünkü enflasyonla yaşamaya alıştığımız için soruyorum ben bunu.
0: doğru. Burada ama kritik nokta işte faiz ne olacak? Politikalar çok önemli. Reel faiz pozitif mi, negatif mi? Çünkü negatif algılıyorsam benim davranışlarım böyle şekilleniyor.
1: Onu biraz açalım, negatif reel faizi. Yani 51 enflasyonda 35 alıyorsan sen negatif reel faiz almış faiz oluyorsun. Ben yani enflasyondan 15. Düşük faize yatırmış oluyorsun. Bu negatif reel faiz
0: yani
1: olmuş.
0: Yani ben oluyor. %35 nominal yani bir şey 100 lira mı 130-135 lira yaptım ama alacağım ürünlerin fiyatı 150 liraya çıktı.
1: Evet, aynen.
0: 150 eksi 135 15. %15 yani kabaca 35 getiri 50
1: götürü.
0: Enflasyon evet, götürü. Dolayısıyla eksi 15 reel faiz. Yani ben burada aslında reel faiz ürün bazında düşünülmesi gereken bir şey.
1: Nasıl
0: biz
1: yani?
0: %15 kaybettik. Evet. O bardağın %15'i gitti. Hı-hı. Çikolatanın, işte masanın, sandalyenin %15'i gitti. Reel faiz ürün bazında düşünülmeli. Vatandaş, yani bizim hepimiz yani ekonomide bir varsayım yaparız. Bizim isteklerimiz sınırsız. Ama, kaynaklarımız kıt. Yani biz her şeyden daha çok sahip olmak istiyoruz. Burada ise tam tersi. Kaybetme riskimiz var. Hı hı. Buna karşı bir aksiyon geliştiriyoruz. İşte risk alıyoruz ya da bir başka bir hesap yapıp döviz bazında kazanarak TL'de kalıyoruz.
1: Kendimizi kollamaya çalışıyoruz enflasyonda.
0: Ya da alıyoruz. Yani dolayısıyla ekonomi politikalarının nasıl şekillendiği, para politikasının uyguladığı faiz oranı başta olmak üzere bizim nasıl davrandığımız konusunda çok etkili. Enflasyonun düşüp düşmeyeceği, talebin kesilip kesilmeyeceği. Beni kesse markete gitmekten politikalar,
1: fiyatlar
0: o
1: gerileyecek.
0: Market görmeyince müşteriyi ya satamıyorum deyip indirecek.
1: İndirim yapacak.
0: Ama beni gördükçe indirmeyecek.
1: Şimdi mesela biz enflasyon dönemlerinde soranlara da söylüyorduk mesela. Enflasyonda hani mallanacaksın derler ya, mal almak. Hı. Bu hisse olur, ne bileyim buzdolabı olur.
0: Doğru.
1: Örnek tabii. Veriyorum. Araba olur, arsa olur. Yani herhangi doğru. Bir mal. Peki o zaman şunu soruyorum. Bundan şunu soracağım. Şimdi enflasyon döneminde borçlu TL diyorum ama. TL borçlu olmak avantaj mı? Nakitte kalmak mı avantaj? Veya enflasyon yüksek olduğu zamanlarda eğer benim bir ihtiyacım varsa buzdolabı mesela bu seneden alayım. Çünkü o paranın değeri kaybedeceğim. Aynı parayla ben seneye o buzdolabını alamayacağım.
0: Evet,
1: mantığıyla mal da alabilirsin.
0: Evet.
1: Şimdi peki o zaman burada TL borçlu olmak mı avantajlı oluyor ki hep öyle diyoruz ya biz.
0: Hı-hı.
1: Yoksa hiç borçlanmayayım ben kalayım hareket etmeyeyim mi demek lazım. Böyle yüksek enflasyon dönemlerinde.
0: Ya tabii yine tek bir cevabı yok ama
1: yok işte
0: kabaca
1: yani,
0: şöyle söyleyebiliriz. Faizin ne olduğuna bağlı. Yani ben hangi faizle borçlanacağım? Şimdi ben eğer 50 enflasyon beklerken 60 ile 70 ile borçlanıyorsam yine bir maliyete giriyorum. Ama 50 enflasyon beklediğim bir yerde 30 ile borçlanıyorsam yine ben hani 30 ile aldım gittim. İşte bir şey aldım, buzdolabı aldım, işte neyse televizyon aldım. Onun fiyatı daha fazla. Ben 30'la mal ettim krediyi ama seneye o yani fiyatı %50
1: yani
0: artmış olacak.
1: Yani yine kredi veya mevduat faizine bakarak
0: Tabii
1: karar
0: yani
1: vereceğiz.
0: Karar vermemiz gereken ama genelde işte enflasyonist ortamlarda beklentiler yüksek oluyor. Çünkü birbirini besliyor, enflasyon beklentileri yüksek oluyor. Faizler o denli yüksek. Genelde olmuyor. Türkiye örneğin çünkü dünyada çok fazla örnek yok. Bizde de faizler negatif tarafta kalma eğilimi oluyor. Sık sık da oluyor tabii pozitif reel faiz ama daha ağırlıklı olan negatif olması. O yüzden de tüketimi tam kesmek çok mümkün olmuyor. O yüzden sorunuzun cevabı şey yani ben kredimi kullanayım. Evet enflasyon beklentime göre daha düşük bir kredi ödeyeceksem.
1: Evet.
0: Tabii çünkü çok büyük bir belirsizlik demek enflasyon. Başta da konuştuk. Seneye enflasyon kaç olacak? 80 mi? 50 mi? 40 mı? 20 mi? Yani buna göre benim davranışlarım diye bir şeyi seçiyorum. 40 olur. Ona göre daha ama 80 olursa
1: ne yapacağım?
0: Yanlış yaptım. 20 olursa yine yanlış.
1: O zaman
0: bu
1: böyle
0: çok normal yani.
1: Yüksek hepimiz enflasyon dönemlerinde o zaman çok ciddi irdeleyip öğrenip ya da dediğim gibi tahminleri dediğiniz gibi algılayıp yapmak lazım. Ama şu ortamda yani dünyanın genel konjonktürü için söylüyorum. Bugün savaş var, yarın yok. Yarın İran, ABD, Ukrayna, öbür gün Afganistan, Pakistan bilemiyorum. Ama bir gerginlik dünyanın tamamında var. Böyle ortamda yüksek enflasyon yaşadığımız ülkemizde biz ne yapacağız?
0: Yani bir yani
1: çok,
0: yani
1: bugünkü yani oradan
0: bugün
1: bu ama
0: Türkiye'de reel faiz beklenen enflasyona göre maalesef düşük kalıyor.
1: Düşük.
0: O yüzden burada alternatif yatırım araçlarını düşünebiliriz. Fakat uyguladığımız kur politikası da dediğimiz gibi döviz bazında da iyi kazandırdığı için bir kere mevcut durumda Merkez Bankası'nın rezervleri güçlüyse ve bize verdiği mesaj ekonomi yönetiminin bu politika devam edecek yönündeyse Türk lirasında kalmak bence rasyonel. Çünkü burada döviz bazında bir kazanç imkanı ve bu bizim alım gücümüzü artıracaktır. İkincisi enflasyon varsa doğru fiyattan evet gerçekten konut, gayrimenkul yatırımları olabilir. Geçmiş fiyatlarına bakarak muadillerine bakarak düşünebilir. Ama Türkiye'ye dikkat edelim. Yani birçok anlamda dünyanın birçok ülkesine göre konutta, gayrimenkulde çok yüksek döviz bazında fiyatlar da oluşuyor. Oturacağımız evse çok daha rahat karar verilebilir ama yatırım için çok dikkatli olmak lazım. Üçüncüsü, yani hisse senedini hiç konuşmadık ve sadece Türkiye'yi düşünmemek lazım. Yani bir yatırımcı global bir dünya varsa global bir yatırım. Türkiye'de çok değerli şirketleri var. Yani ben bu şirketin ortağı olsam, bu şirket iyi yönetiliyor, bu sektör doğru bir sektör, bu şirket kurumsal bir şirket, bunları görüyorsam arada iniş çıkışları da çok takmamamız gerekiyor. Borsaya yatırım yapmak portföyümüzün belli bir oranıyla bence gerçekçidir.
1: Orta uzun dediğimiz için soruyorum. 3 seneden fazla 5 senelik bir petrol üretici firma veya gıda. Şimdi biz önümüzdeki süreçte enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının artacağını düşünerek onları üreten firmanın hissesine yatırım yaptığımızda riski biraz daha minimize etmiş olur gibi mi oluyoruz? Karışık
0: yani
1: sordum
0: yok
1: ama.
0: Yok şey var, yani gıda sektöründeki firmalar bundan 10 sene, 20, 15 sene sonra daha iyi kazanıyor olma ihtimalleri yüksek. Ama enerji şeye dikkat etmek lazım. Enerji talebi çok yüksek dünyada. Teknoloji çok ciddi bir talep yaratıyor. Her türlü enerjiye büyük talep var. Ama mesela fosil yakıtlar, petrol, doğalgaz, kömür falan. Yani bunlar 5-10 sene sonra bu boyutta talep görüyorsa dünya,
1: onu da dikkat edeceğiz.
0: Dünyada artık var, yani dünyaya elveda demek gerekecek. İklim krizi çok ciddi bir tehlike. Hmm. Yani biz bu fosil yakıtları bu hızda kullanmaya devam edersek zaten büyük dersler alacağız. Ondan sonra da o derslerden sonra ne kadar idare ederiz dünyada, bunu maalesef acı bir şey ama bunu söylemek gerekiyor.
1: Peki şunu sorayım son. Şimdi yeni başlayan biri, hiç bilmeyen biri karmaşık bir ürüne girmeden kendini nasıl enflasyon ortamında koruyabilir? Çok kısa bir cevabı var mı? Yok biliyorum ama sorayım.
0: Evet, yani hemen çok kısa bir cevabı yok. Ama bir kere çok acele etmeden araştırarak bir karar vermekte fayda var. Tek bir kaynaktan değil, tek bir ekonomist çevremiz değil. Çok sayıda bilgiyi toplayıp kafamızda netleştirip kendi portföyümüzü oluşturmakta fayda var. Ama enflasyonist bir ortamda yaşanılıyorsa eğer, burada bir kere tekrar ürün fiyatları artacak, hı hı, ve biz ihtiyacımız olan ürünleri almalıyız. Belli bir, evet, tüketim varsa imkanımız korumalıyız. Ama tasarruf etmek enflasyonist ortamda da bizim için çok çok gerekli, gelecek açısından veya hayatın genel akışı açısından. O tasarrufları değerlendirmede de yine klasik olacak ama bütün yumurtaları aynı sepete koymamak, bu bence olağanüstü bir en güzel. Önemli portföy teorisi. Evet. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Burada da tek diyeceğim sabırlı olmak, acele etmemek diye bitireyim.
1: İşte sabır insanların sahip olmadığı bir
0: en
1: şey.
0: En değerli yatırım. Evet, aynen. Sabırlı olabilme konusunda yapacağımız
1: zaman,
0: yatırım.
1: Çünkü zaman karşılığı olmayan bir şey gerçekten. Evet. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum size.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok mersi.
1: Profesör Erhan Aslanoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz bizlere. Sorunlarınız, hikayeleriniz, kafanıza takılan bir şey varsa bizim podcastimizin, Yatırım Odaklı Podcast'in diğer bölümlerindeki konuklara bu soruları ileteceğim efendim. Şimdilik hoşçakalın.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

Now when I give you all my loving, now when I give you all

0: wear you out.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Bir merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
2: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır. Ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, elde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır. Ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen

0: beklentisi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu. Vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusunu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
2: Odeya Radyo.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

ODR Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeon Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Daha önce reel getiri kavramını çok konuştuk. Son derece önemli bir kavram. Hatırlatmak gerekirse nominal olarak paramızın artmasının her zaman satın alma gücümüzün arttığı anlamına gelmediğini, yatırım performansını değerlendirirken de enflasyonu hesaba katmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bugün tekrar öyle teorilere girmeyeceğiz ama reel getiriyi biraz güncel rakamlara dökeceğiz. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz 2026 için açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları oldukça ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Her ay TÜİK tarafından söz konusu yatırım araçlarına ilişkin reel getiri oranları karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Biz de en son açıklanan Temmuz ayı verilerinden yola çıkarak ne yapmış bu finansal yatırım araçları onlara bakalım dedik. Son bir aya baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Zira haber bültenine baktığınızda çeşitli vadelerde de reel getiri oranları, performansları paylaşılıyor. Son bir aya baktığımızda başka, 3 ve 6 aya baktığımızda başka, 1 yıllık döneme baktığımızda ise bambaşka bir yatırım sıralamasıyla karşılaşabiliyoruz. Ve bence

bakalım. En güncel fotoğrafla başlayalım. Temmuz'da örneğin Mevduat'ın öne çıktığını görüyoruz. Tüfeğiyle düzeltilmiş, yani tüfeden arındırılmış, en yüksek reel getiriyi brüt mevduat faizi sağlamış. Brüt diyorum çünkü burada sonradan da ifade edeceğim, aslında çeşitli vergiler düşülmüyor. Brüt mevduat faizi üzerinden bir reel getiri hesaplanıyor. Ve hesaplandığında da reel getiri %1.29 olmuş. Devlet iç borçlanma senetlerinde, yani dipslerde %0.89 gibi bir reel getiri olmuş. Diğer tarafta ise reel kayıplar görüyoruz. Mesela dolarda çok sınırlı, 0.03 kadar yüzde. Euro'da %0.87 kadar. BIST yüzde, hisse senedi piyasasında %2.61 kadar. Reel bir değer kaybı görüyoruz. En yüksek reel kaybı ise külçe altında %4.79 oranında görüyoruz. Dolayısıyla aslında Temmuz ayının, sadece Temmuz ayına baktığımızda fotoğraf çok net. TL cinsi faiz getirisi öne çıkmış ama altın ve hisse senetlerinde reel olarak zayıf bir ay yaşanmış. Burada tabii neden öyle yaşandığına ilişkin uzun uzun anlatmayacağım. Zira bir sürü radyo programımızda da mutlaka ki altına çiziyoruz. Çok da fazla uzatmak istemeyip sadece bu finansal yatırım araçlarının getirilerine biraz daha odaklanmak istiyorum. Ve fakat tabii ki bir miktarda bahsetmek gerekecek. Çünkü eğer bir ay içerisinde TL cinsi faizin getirisi biraz daha öne çıkmışsa ve aslında işte altın ve hisse senetlerinde reel olarak bir zayıflık yaşanmışsa, buradaki ana konulardan biri mesela TL faizler nezdinde Türkiye'deki mevcut para politikası bileşimini öne çıkartabiliriz. Çünkü yüksek TL faizleri, daha cazip TL faizleri, kurdaki hareketin enflasyona kıyasla daha sınırlı kaldığı bir dönemi işaret ediyor. Tabii ki faizler dışında burada Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminin ve bunun beklentileri nasıl etkilediğinin de etkisi var. Ama hani buradan bu çıkarım elde edilebilir. Bu mesela bu para politikasındaki sıkı duruş konusunu tekrar gündeme getirdiğimizde, mesela TL cinsi sabit getirili yatırım araçlarında da Temmuz ayında daha yüksek bir getiri olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz önce söylemiştim, teknik bir ayrıntıyı tekrar belirtiyorum. Mesela TÜİK hesaplamalarında brüt mevduat faizini kullanıyor. Dolayısıyla yatırımcının kendi mevduatından elde edeceği net getiri, bankanın sunduğu faiz oranına, vadeye ve vergilendirmeye göre farklılaşabilir. Yani bu hangi mevduat oranı demeyin. Herkesin aldığı vade farklı, vergilendirme nispeten farklılaşabilir. Faiz oranı da farklı. Dolayısıyla da burada daha standartize edilmiş yatırım araçlarını göreli olarak performansını görmek açısından faydalı bir karşılaştırma sağlamak amacıyla bu yapılıyor. Şimdi bu Temmuz ayıydı. 3 ve 6 aylık dönemlere bakalım. Yani pencereyi biraz daha genişletelim. Bakalım mevduatın avantajı devam ediyor mu? Aslında 3 ve 6 aylık dönemlerde bakıldığında mevduatın avantajının daha da belirginleştiğini görüyoruz. Son 3 aylık dönemde brüt mevduat faizinin tüfeğe göre reel getirisi %4.7 olmuş. Külçe altında ise aynı dönemde örneğin %13.6 reel kayıp. 6 aylık döneme bakalım. Mevduatın reel getirisi pozitif %1.99 olmuş. Altındaki reel kayıp da %20'lere ulaşmış. Burada son dönemde tabii Türkiye'deki yatırım ortamında meydana gelen önemli değişim de var. Yani biraz önce bahsettiğim, aslında 2023'ün ortasından beri devam eden daha sıkı para politikası, bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın rezerv yönetimiyle TL tarafında daha stabil duruşun sağlanması, bütün bunlar önemli faktörler ve yatırım enstrümanları üzerinde de son derece etkili oluyor. Son 3 ve 6 aylık rakamlar aslında bize şunu da söylüyor, bir fırsat maliyeti var. Yani bir varlığı tutarken vazgeçtiğim TL faiz ne kadar diye baktığımızda aslında daha yüksek bir yerde olduğunu görüyoruz. Fakat burada tam önemli bir uyarı yapmak da gerekiyor. Çünkü altının 3 veya 6 aylık dönemde reel kayıp yaratması, altının artık enflasyondan koruma özelliğini tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor. Çünkü biliyoruz ki altının getirisi yalnızca Türkiye'deki enflasyona bağlı değil, hatta daha sınırlı bağlı. Orada ana konu uluslararası altın fiyatları, dolar TL, küresel faizler, jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebi, bütün bunlar fiyatın içerisinde. Dolayısıyla biraz daha yüksek oynattık görebiliyoruz kısa vadede. Ama yıllık tablolarda, ki biraz önce sonra paylaşacağım, tablo tamamen değişebiliyor. Yani bir yıllık dönemde liderin birden altın olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla Temmuz verisinin ilginç tarafı da burası. Yani işte bir ayda mevduat birinci, üç ayda mevduat birinci, altı ayda mevduat birinci.

0: Burada en sonda bulunan yatırım enstrümanı aslında altın gibi gözüküyor ama bir yıllık dönemde aslında en yüksek reel getiriyi de külçe altının sağladığını görüyoruz. Aynı altına dediğim gibi son bir yıldan baktığımızda %8'in üzerinde reel getiriyle listenin başında. Bunun nedeni de aslında başlangıç noktası biraz. Altın önce oldukça güçlü bir yükseliş yaşadı. Sonra zirve seviyelerinden geri çekildi. Son aylarda da belirgin düzeltmeler oldu ki bunun nedenlerini de çokça konuştuk. Dediğim gibi sadece bu konulara girip daha fazla uzatmak istemeden konunun merkezinden uzaklaşmayayım istiyorum. Şimdi döviz tarafından bahsedelim. Aslında reel olarak dolar TL tarafında baktığımızda önemli bir farklılık olmadığını görüyoruz. Hatta zaman zaman TL enflasyonun altında bir artış olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi bu rakamları biraz daha yakından başlayalım. Çünkü burada ilk bakışta kafa karıştırabilecek bir durum var. Dolar TL aslında nominal olarak yükseliyor. Ama TÜİK bize son bir yılda doların aslında %11.16 reel kayıp yarattığını da söylüyor. Euro'daki reel kayıp ise %13.15. Peki dolar yükselirken nasıl reel olarak kaybettirebiliyor? Çünkü karşılaştırdığımız şey doların TL karşısındaki nominal değişimi değil. Bu değişimin Türkiye'deki enflasyonun üzerinde olup olmadığı. Kur yükseliyor ama tüketici fiyatları daha hızlı yükseliyorsa döviz yatırımcısının TL cinsinden parası artmasına rağmen Türkiye içerisindeki satın alma gücü azalabiliyor. Bu da işte yine son dönemde para politikasının ve ekonomi politikalarının önemli sonuçlarından biri. TL faizlerinin yüksek tutulması ve kur hareketlerinin görece sınırlı kalması, TL tasarruf araçlarının göreli getirisini arttırırken döviz tutmanın cazibesini de azaltıyor. Bunun da makroekonomik açıdan da önemli bir karşılığı oluyor. Dolayısıyla mevduatın reel getirisi yalnızca tasarruf sahibinin cebini ilgilendiren bir gösterge değil. Aynı zamanda aslında para politikasının aktarım mekanizmasının çalışması açısından da önemli. Biraz hisse senedi piyasası tarafına bakalım. BIST 100'e baktığımızda kısa ve uzun vade arasındaki fark yine oldukça belirgin oluyor. Aslında burada tekrar etmem gereken konu vadeler son derece önemli. Yani bir finansal enstrümanın performansını değerlendirmek için bir aylık vadeden yola çıkarak bir takım sonuçlara varmak çok yanıltıcı olabiliyor. Daha uzun vadeli düşünmek aslında çok daha getiriyi önemli oranda değiştirebiliyor. Temmuz ayında mesela BIST 100 TÜFE'ye göre %2.61 reel kayıp var ama bir yıllık dönemde %2.73 pozitif reel getiri sağlıyor. Burada elbette BIST 100'ün bir piyasa ortalaması olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani endeksin içerisinde bankalar var, sanayi şirketleri var, holdingler var, ulaştırma ve perakende şirketleri var. Dolayısıyla endeks pozitif reel getiri sağlarken tek tek hisselerde çok daha farklı performanslar ya da alt endekslerde çok daha farklı performanslar görülebilir. Bir başka önemli nokta da risk tabii. Mevduatla hisse senedini yalnızca getiri oranları üzerinden yan yana koymak doğru değil. Çünkü çokça konuştuk bunu da. Yatırımcının bu getiriyi elde ederken üstlendiği risk hiç aynı değil. Hisse senedi fiyatları çok daha oynak. Dolayısıyla yatırım performansını değerlendirirken sadece getiriye değil o getiriyi elde etmek için ne kadar risk aldığımıza da bakmamız gerekiyor. Mesela DIPS neden yeniden yatırımcıların radarında? Çünkü işte tekrar pozitif reel getiri olduğunu görüyoruz. TÜFE'ye göre Temmuz ayında %0.89, bir yıllık dönemde de %1.16 reel getiri varmış. Bu aslında son derece sınırlı ama bu faiz indirimlerini konuştuğumuz şu dönemde biraz daha öne çıktığını gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi yatırım araçlarını bir kenara koyup biraz yukarıdan bakalım. Çünkü TÜİK'in reel getiri tablosu aynı zamanda dediğim gibi uygulanan ekonomi politikasının sonuçlarını da gösteriyor. Yani son dönemde temel amaçlardan biri TL tasarruf araçlarının cazibesini arttırmak. En son Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyon raporu sunumunda ifade etti. TL'nin cazip kalması bizim için çok önemli dedi. Bunun için de aslında sıkı para politikası uygulanıyor. Yani bir faiz indirimden bahsediyor olsak da aslında faizler halen yüksek. Kur hareketleri görece kontrollü seyrediyor. Enflasyonda çok sınırlı da olsa bir düşüş görüyoruz. Bu üçü de aynı anda gerçekleşirse faiz enflasyonun üzerinde kalırken kur daha yavaş hareket ederse elbette TL cinsi varlıklarda pozitif reel getiri alanı da oluşuyor. Temmuz rakamları bize bunun özellikle kısa ve orta vadede gerçekleştiğini gösteriyor. Bu önemli çünkü uzun süre negatif reel faizle karşılaşan bir tasarruf sahibi doğal olarak alternatif arıyor. Yani eğer reel faiz negatifse ki geçtiğimiz yıllarda bununla karşılaştık, ne oluyor? Döviz alıyor yatırımcı, altın alıyor, gayrimenkule yöneliyor ya da param eriyeceğine tüketime gideyim ve nasıl olsa param değer kaybedecek, harcamalarımı öne çekeyim diyebiliyor. Dolayısıyla pozitif reel faiz bu davranışın tersine dönmesinde yardımcı oluyor. Tasarruf etmek daha cazip hale geliyor ve TL'de kalmanın maliyeti azalıyor. Burada yatırımcı açısından çok önemli bir ayrım yapalım. TÜİK'in açıkladığı bu tablo tamamen geriye dönük. Yani bize Temmuz ayında ne olduğunu söylüyor. İşte son 3 ayda, son 6 ayda, son 1 yılda ne olduğunu söylüyor. Ama Ağustos'tan sonra hangi yatırım aracının en yüksek getiriyi sağlayacağını kesinlikle söylemiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde pek çok değişken bu sıralamayı değiştirebilir. Enflasyon daha hızlı düşebilir veya beklentilerin üzerinde kalabilir. Merkez Bankası'nın faiz politikası değişebilir. Kur hareketlerine ilişkin daha farklı şeyler görülebilir. Fed'in politikası, küresel faizler değişebilir. Jeopolitik riskler altın fiyatını etkileyebilir. Yani birçok konu var. Şirket karlılıklarıyla ilgili borsanın performansı değişebilir. Dolayısıyla Temmuz ayında mevduatın ilk sırada olması bundan sonraki dönemde mutlaka ki ilk sırada kalacağı anlamına gelmiyor. Bu bize şunu söylüyor aslında. Geçmiş performans bize bilgi veriyor ama geleceğin garantisini vermiyor. Ancak bizler tabii piyasa katılımcıları olarak gelecek döneme ilişkin tahminlerde bulunuyoruz çeşitli öncü göstergelerde. Geçmiş performans sadece bu anlamda bize bilgi sağlıyor. Gelecek dönemde de aslında faizlerin halen yüksek olması ve rezerv yönetimi politikasının sürmesi aslında halen TL tarafta da bu nispeten reel getirinin devam edeceğini bize ima ediyor aslında diye söyleyebilirim. Dediğim gibi geçmiş performansı bize bilgi veriyor ama geleceğin getirisini de garanti etmiyor. Bu nedenle bu veriyi bir yatırım tavsiyesi gibi değil, yani ekonomideki mevcut fiyatlama dinamiklerinin fotoğrafı olarak okumak daha doğru. Peki elimizde nasıl bir fotoğraf var? Biraz önce çok uzunca aslında bunu anlatmaya çalıştım. Daha da temel bir mesaja doğru ilerleyeyim. Yatırım araçlarının performansını tek bir zaman dilimi üzerinden değerlendiremeyiz. Yani kısa vadede çok iyi performans gösteren bir varlık uzun vadede zayıf kalabiliyor. Ya da son birkaç ayın en kötü performans gösteren yatırım aracı daha uzun vadeye geçtiğimizde listenin başında olabiliyor. Bu nedenle yatırım kararında vade önemli, risk önemli, likidite ihtiyacı önemli, portföyün tamamına bakmak çokça önemli. Dolayısıyla programın başında söylediğimiz yere dönerek bitireyim. Reel getirinin ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bugün ise bu kavramı Temmuz 2026'nın rakamlarına döktük ve karşımıza şöyle öğretici bir sonuç çıktı. Vadeler içerisinde kazananlar aynı olmak zorunda değil. Yatırım performansını değerlendirirken sadece ne kadar kazandım değil, hangi vadede kazandım, ne kadar risk aldım ve enflasyondan sonra satın alma gücümde ne kaldı? Bu soruları sormak gerekiyor. Yani yatırımın nihai amacı sadece hesap bakiyesindeki rakamı büyütmek değil, satın alma gücünü de zaman içerisinde mümkün olduğunca koruyabilmek ya da arttırabilmek. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odea Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo, yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor. Yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler, sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

sporda, evde, işte, trafikte. Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odea Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odea Radyo'dan ayırma.

ODEA'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri ODEA Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir ODEA Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

a beautiful face. I have seen this place.

it is. I can't believe how strange it is.

0: Nothing to call my own.
1: I hope some good looks.
0: Nothing. Nothing to tie me down.
2: Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odea Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

0: Odeya Radyo.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Daha önce reel getiri kavramını çok konuştuk. Son derece önemli bir kavram. Hatırlatmak gerekirse nominal olarak paramızın artmasının her zaman satın alma gücümüzün arttığı anlamına gelmediğini, yatırım performansını değerlendirirken de enflasyonu hesaba katmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bugün tekrar öyle teorilere girmeyeceğiz ama reel getiriyi biraz güncel rakamlara dökeceğiz. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz 2026 için açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları oldukça ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Her ay TÜİK tarafından söz konusu yatırım araçlarına ilişkin reel getiri oranları karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Biz de en son açıklanan Temmuz ayı verilerinden yola çıkarak ne yapmış bu finansal yatırım araçları onlara bakalım dedik. Son bir aya reel getiriyi biraz güncel rakamlara dökeceğiz. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz 2026 için açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları oldukça ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Her ay TÜİK tarafından söz konusu yatırım araçlarına ilişkin reel getiri oranları karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Biz de en son açıklanan Temmuz ayı verilerinden

Masları paylaşılıyor. Son bir aya baktığımızda başka, 3 ve 6 aya baktığımızda başka, 1 yıllık döneme baktığımızda ise bambaşka bir yatırım sıralamasıyla karşılaşabiliyoruz. Ve bence bu verinin asıl öğretici tarafı da burada. Yani bu vade farklılıkları ve performansın farklılaşması son derece önemli. Şimdi Temmuz ayına bakalım. En güncel fotoğrafla başlayalım. Temmuz'da örneğin mevduatın öne çıktığını görüyoruz. TÜFE ile düzeltilmiş, yani TÜFE'den arındırılmış en yüksek reel getiriyi brüt mevduat faizi sağlamış. Brüt diyorum çünkü burada sonradan da ifade edeceğim, aslında çeşitli vergiler düşülmüyor. Brüt mevduat faizi üzerinden bir reel getiri hesaplanıyor. Ve hesaplandığında da reel getiri %1.29 olmuş. Devlet iç borçlanma senetlerinde, yani dipslerde %0.89 gibi bir reel getiri olmuş. Diğer tarafta ise reel kayıplar görüyoruz. Mesela dolarda çok sınırlı, 0.03 kadar yüzde. Euro'da %0.87 kadar. BIST yüzde, hisse senedi piyasasında %2.61 kadar. Reel bir değer kaybı görüyoruz. En yüksek reel kaybı ise külçe altında %4.79 oranında görüyoruz. Dolayısıyla aslında Temmuz ayının, sadece Temmuz ayına baktığımızda fotoğraf çok net. TL cinsi faiz getirisi öne çıkmış ama altın ve hisse senetlerinde reel olarak zayıf bir ay yaşanmış. Burada tabii neden öyle yaşandığına ilişkin uzun uzun anlatmayacağım. Zira bir sürü radyo programımızda da mutlaka ki altını çiziyoruz. Çok da fazla uzatmak istemeyip sadece bu finansal yatırım araçlarının getirilerine biraz daha odaklanmak istiyorum. Ve fakat tabii ki bir miktarda bahsetmek gerekecek. Çünkü eğer bir ay içerisinde TL cinsi faizin getirisi biraz daha öne çıkmışsa ve aslında işte altın ve hisse senetlerinde reel olarak bir zayıflık yaşanmışsa, buradaki ana konulardan biri mesela TL faizler nezdinde Türkiye'deki mevcut para politikası bilişimini öne çıkartabiliriz. Çünkü yüksek TL faizleri, daha cazip TL faizleri, kurdaki hareketin enflasyona kıyasla daha sınırlı kaldığı bir dönemi işaret ediyor. Tabii ki faizler dışında burada Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminin ve bunun beklentileri nasıl etkilediğinin de etkisi var. Ama hani buradan bu çıkarım elde edilebilir. Bu mesela bu para politikasındaki sıkı duruş konusunu tekrar gündeme getirdiğimizde, mesela TL cinsi sabit getirili yatırım araçlarında da Temmuz ayında daha yüksek bir getiri olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz önce söylemiştim, teknik bir ayrıntıyı tekrar belirtiyorum. Mesela TÜİK hesaplamalarında brüt mevduat faizini kullanıyor. Dolayısıyla yatırımcının kendi mevduatından elde edeceği net getiri, bankanın sunduğu faiz oranına, vadeye ve vergilendirmeye göre farklılaşabilir. Yani bu hangi mevduat oranı demeyin. Herkesin aldığı vade farklı, vergilendirme nispeten farklılaşabilir. Faiz oranı da farklı. Dolayısıyla da burada daha standartize edilmiş yatırım araçlarını göreli olarak performansını görmek açısından faydalı bir karşılaştırma sağlamak amacıyla bu yapılıyor. Şimdi bu Temmuz ayıydı. 3 ve 6 aylık dönemlere bakalım. Yani pencereyi biraz daha genişletelim. Bakalım mevduatın avantajı devam ediyor mu? Aslında 3 ve 6 aylık dönemlerde bakıldığında mevduatın avantajının daha da belirginleştiğini görüyoruz. Son 3 aylık dönemde brüt mevduat faizinin TÜFE'ye göre reel getirisi %4.7 olmuş. Külçe altında ise aynı dönemde örneğin %13.6 reel kayıp. 6 aylık döneme bakalım. Mevduatın reel getirisi pozitif %1.99 olmuş. Altındaki reel kayıp da %20'lere ulaşmış. Burada son dönemde tabii Türkiye'deki yatırım ortamında meydana gelen önemli değişim de var. Yani biraz önce bahsettiğim, aslında 2023'ün ortasından beri devam eden daha sıkı para politikası, bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın rezerv yönetimiyle TL tarafında daha stabil duruşun sağlanması, bütün bunlar önemli faktörler ve yatırım enstrümanları üzerinde de son derece etkili oluyor. Son 3 ve 6 aylık rakamlar aslında bize şunu da söylüyor, bir fırsat maliyeti var. Yani bir varlığı tutarken vazgeçtiğim TL faiz ne kadar diye baktığımızda aslında daha yüksek bir yerde olduğunu görüyoruz.
Fakat burada tam önemli bir uyarı yapmak da gerekiyor. Çünkü altının 3 veya 6 aylık dönemde reel kayıp yaratması, altının artık enflasyondan koruma özelliğini tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor. Çünkü biliyoruz ki altının getirisi yalnızca Türkiye'deki enflasyona bağlı değil, hatta daha sınırlı bağlı. Orada ana konu uluslararası altın fiyatları, dolar TL, küresel faizler, jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebi, bütün bunlar fiyatın içerisinde.

0: Dolayısıyla biraz daha yüksek oynattık görebiliyoruz kısa vadede. Ama yıllık tablolarda ki biraz önce sonra paylaşacağım. Tablo tamamen değişebiliyor. Yani bir yıllık dönemde liderin birden altın olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla Temmuz verisinin ilginç tarafı da burası. Yani işte bir ayda mevduat birinci, üç ayda mevduat birinci, altı ayda mevduat birinci. Burada en sonda bulunan yatırım enstrümanı aslında altın gibi gözüküyor. Ama bir yıllık dönemde aslında en yüksek reel getiriyi de külçe altının sağladığını görüyoruz. Aynı altına dediğim gibi son bir yıldan baktığımızda %8'in üzerinde reel getiriyle listenin başında. Bunun nedeni de aslında başlangıç noktası biraz. Altın önce oldukça güçlü bir yükseliş yaşadı. Sonra zirve seviyelerinden geri çekildi. Son aylarda da belirgin düzeltmeler oldu ki bunun nedenlerini de çokça konuştuk. Dediğim gibi sadece bu konulara girip daha fazla uzatmak istemeden konunun merkezinden uzaklaşmayayım istiyorum. Şimdi döviz tarafından bahsedelim. Aslında reel olarak dolar TL tarafında baktığımızda önemli bir farklılık olmadığını görüyoruz. Hatta zaman zaman TL enflasyonun altında bir artış olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi bu rakamları biraz daha yakından başlayalım. Çünkü burada ilk bakışta kafa karıştırabilecek bir durum var. Dolar TL aslında nominal olarak yükseliyor. Ama TÜİK bize son bir yılda doların aslında %11.16 reel kayıp yarattığını da söylüyor. Euro'daki reel kayıp ise %13.15. Peki dolar yükselirken nasıl reel olarak kaybettirebiliyor? Çünkü karşılaştırdığımız şey doların TL karşısındaki nominal değişimi değil. Bu değişimin Türkiye'deki enflasyonun üzerinde olup olmadığı. Kur yükseliyor ama tüketici fiyatları daha hızlı yükseliyorsa döviz yatırımcısının TL cinsinden parası artmasına rağmen Türkiye içerisindeki satın alma gücü azalabiliyor. Bu da işte yine son dönemde para politikasının ve ekonomi politikalarının önemli sonuçlarından biri. TL faizlerinin yüksek tutulması ve kur hareketlerinin görece sınırlı kalması, TL tasarruf araçlarının göreli getirisini arttırırken döviz tutmanın cazibesini de azaltıyor. Bunun da makroekonomik açıdan da önemli bir karşılığı oluyor. Dolayısıyla mevduatın reel getirisi yalnızca tasarruf sahibinin cebini ilgilendiren bir gösterge değil. Aynı zamanda aslında para politikasının aktarım mekanizmasının çalışması açısından da önemli. Biraz hisse senedi piyasası tarafına bakalım. BIST 100'e baktığımızda kısa ve uzun vade arasındaki fark yine oldukça belirgin oluyor. Aslında burada tekrar etmem gereken konu vadeler son derece önemli. Yani bir finansal enstrümanın performansını değerlendirmek için bir aylık vadeden yola çıkarak bir takım sonuçlara varmak çok yanıltıcı olabiliyor. Daha uzun vadeli düşünmek aslında çok daha getiriyi önemli oranda değiştirebiliyor. Temmuz ayında mesela BIST 100 TÜFE'ye göre %2.61 reel kayıp var ama bir yıllık dönemde %2.73 pozitif reel getiri sağlıyor. Burada elbette BIST 100'ün bir piyasa ortalaması olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani endeksin içerisinde bankalar var, sanayi şirketleri var, holdingler var, ulaştırma ve perakende şirketleri var. Dolayısıyla endeks pozitif reel getiri sağlarken tek tek hisselerde çok daha farklı performanslar ya da alt endekslerde çok daha farklı performanslar görülebilir. Bir başka önemli nokta da risk tabii. Mevduatla hisse senedini yalnızca getiri oranları üzerinden yan yana koymak doğru değil. Çünkü çokça konuştuk bunu da. Yatırımcının bu getiriyi elde ederken üstlendiği risk hiç aynı değil. Hisse senedi fiyatları çok daha oynak. Dolayısıyla yatırım performansını değerlendirirken sadece getiriye değil o getiriyi elde etmek için ne kadar risk aldığımıza da bakmamız gerekiyor. Mesela DIPS neden yeniden yatırımcıların radarında? Çünkü işte tekrar pozitif reel getiri olduğunu görüyoruz. TÜFE'ye göre Temmuz ayında %0.89, bir yıllık dönemde de %1.16 reel getiri varmış. Bu aslında son derece sınırlı ama bu faiz indirimlerini konuştuğumuz şu dönemde biraz daha öne çıktığını gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi yatırım araçlarını bir kenara koyup biraz yukarıdan bakalım. Çünkü TÜİK'in reel getiri tablosu aynı zamanda dediğim gibi uygulanan ekonomi politikasının sonuçlarını da gösteriyor. Yani son dönemde temel amaçlardan biri TL tasarruf araçlarının cazibesini arttırmak. En son Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyon raporu sunumunda ifade etti. TL'nin cazip kalması bizim için çok önemli dedi. Bunun için de aslında sıkı para politikası uygulanıyor. Yani bir faiz indirimden bahsediyor olsak da aslında faizler halen yüksek. Kur hareketleri görece kontrollü seyrediyor. Enflasyonda çok sınırlı da olsa bir düşüş görüyoruz. Bu üçü de aynı anda gerçekleşirse faiz enflasyonun üzerinde kalırken kur daha yavaş hareket ederse elbette TL cinsi varlıklarda pozitif reel getiri alanı da oluşuyor. Temmuz rakamları bize bunun özellikle kısa ve orta vadede gerçekleştiğini gösteriyor. Bu önemli çünkü uzun süre negatif reel faizle karşılaşan bir tasarruf sahibi doğal olarak alternatif arıyor. Yani eğer reel faiz negatifse ki geçtiğimiz yıllarda bununla karşılaştık. Ne oluyor? Döviz alıyor yatırımcı, altın alıyor, gayrimenkule yöneliyor ya da param eriyeceğine tüketime gideyim ve nasıl olsa param değer kaybedecek, harcamalarımı öne çekeyim diyebiliyor. Dolayısıyla pozitif reel faiz bu davranışın tersine dönmesinde yardımcı oluyor. Tasarruf etmek daha cazip hale geliyor ve TL'de kalmanın maliyeti azalıyor. Burada yatırımcı açısından çok önemli bir ayrım yapalım. TÜİK'in açıkladığı bu tablo tamamen geriye dönük. Yani bize Temmuz ayında ne olduğunu söylüyor. İşte son 3 ayda, son 6 ayda, son 1 yılda ne olduğunu söylüyor. Ama Ağustos'tan sonra hangi yatırım aracının en yüksek getiriyi sağlayacağını kesinlikle söylemiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde pek çok değişken bu sıralamayı değiştirebilir. Enflasyon daha hızlı düşebilir veya beklentilerin üzerinde kalabilir. Merkez Bankası'nın faiz politikası değişebilir. Kur hareketlerine ilişkin daha farklı şeyler görülebilir. Fed'in politikası, küresel faizler değişebilir. Jeopolitik riskler altın fiyatını etkileyebilir. Yani birçok konu var. Şirket karlılıklarıyla ilgili borsanın performansı değişebilir. Dolayısıyla Temmuz ayında mevduatın ilk sırada olması bundan sonraki dönemde mutlaka ki ilk sırada kalacağı anlamına gelmiyor. Bu bize şunu söylüyor aslında. Geçmiş performans bize bilgi veriyor ama geleceğin garantisini vermiyor. Ancak bizler tabii piyasa katılımcıları olarak gelecek döneme ilişkin tahminlerde bulunuyoruz çeşitli öncü göstergelerde. Geçmiş performans sadece bu anlamda bize bilgi sağlıyor. Gelecek dönemde de aslında faizlerin halen yüksek olması ve rezerv yönetimi politikasının sürmesi aslında halen TL tarafta da bu nispeten reel getirinin devam edeceğini bize ima ediyor aslında diye söyleyebilirim. Dediğim gibi geçmiş performansı bize bilgi veriyor ama geleceğin getirisini de garanti etmiyor. Bu nedenle bu veriyi bir yatırım tavsiyesi gibi değil, yani ekonomideki mevcut fiyatlama dinamiklerinin fotoğrafı olarak okumak daha doğru. Peki elimizde nasıl bir fotoğraf var? Biraz önce çok uzunca aslında bunu anlatmaya çalıştım. Daha da temel bir mesaja doğru ilerleyeyim. Yatırım araçlarının performansını tek bir zaman dilimi üzerinden değerlendiremeyiz. Yani kısa vadede çok iyi performans gösteren bir varlık uzun vadede zayıf kalabiliyor. Ya da son birkaç ayın en kötü performans gösteren yatırım aracı daha uzun vadeye geçtiğimizde listenin başında olabiliyor. Bu nedenle yatırım kararında vade önemli, risk önemli, likidite ihtiyacı önemli, portföyün tamamına bakmak çokça önemli. Dolayısıyla programın başında söylediğimiz yere dönerek bitireyim. Reel getirinin ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bugün ise bu kavramı Temmuz 2026'nın rakamlarına döktük ve karşımıza şöyle öğretici bir sonuç çıktı. Vadeler içerisinde kazananlar aynı olmak zorunda değil. Yatırım performansını değerlendirirken sadece ne kadar kazandım değil, hangi vadede kazandım, ne kadar risk aldım ve enflasyondan sonra satın alma gücümde ne kaldı? Bu soruları sormak gerekiyor. Yani yatırımın nihai amacı sadece hesap bakiyesindeki rakamı büyütmek değil, satın alma gücünü de zaman içerisinde mümkün olduğunca koruyabilmek ya da arttırabilmek. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen

0: Odaya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, temettü yatırımcıya düzenli bir gelir sağlayabilir mi?
3: Borsadan kazanç deyince herkes fiyat artışını düşünür. Ama borsa yatırımının bir o kadar önemli ikinci bir boyutu var, temettü. Ve bu boyut çoğu yatırımcı tarafından ciddi şekilde hafife alınıyor. Peki temettü nedir? Şirkete yıllık karından hissedarlarına dağıttığı nakit ödeme. Hisse fiyatı hiç hareket etmese bile cebinize düzenli para giriyor. Borsayı pasif bir gelir motoruna dönüştüren mekanizma tam da bu. Neden ödeniyor? Olgun ve istikrarlı şirketler kazandıklarının bir kısmını ortaklarıyla paylaşır. Büyüme odaklı şirketler ise bu parayı yeniden yatırıma yönlendirdiklerinden temettüyü ödemeyebilir. Her iki model de kendi içinde tutarlı. Temettü ile pasif gelir gerçekten mümkün. Ama bunun için sabırlı ve uzun vadeli bir strateji şart. Elde ettiğiniz temettüyü tekrar hisselere yatırmak mevsik getiriyle büyüme yaratıyor. Yıllar içinde bu etki başlangıçta hayal bile edemeyeceğiniz bir tablo ortaya çıkarabiliyor. Türkiye'de bankalar, holdingler ve güçlü nakit akışına sahip sektör liderleri arasında düzenli temettü ödeyen şirketler mevcut. Temettü yatırımı hızlı zenginleşme yolu değil. Ama 10-15 yıllık perspektifle ele alındığında borsayı alsat oyunundan çıkarıp gerçek bir ortaklık modeline taşıyan en güçlü strateji bu diyebiliriz.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen hem de gündemde kal.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Let me tell you.

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Oh,

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Daha önce reel getiri kavramını çok konuştuk. Son derece önemli bir kavram. Hatırlatmak gerekirse nominal olarak paramızın artmasının her zaman satın alma gücümüzün arttığı anlamına gelmediğini, yatırım performansını değerlendirirken de enflasyonu hesaba katmamız gerektiğini konuşmuştuk. Bugün tekrar öyle teorilere girmeyeceğiz ama reel getiriyi biraz güncel rakamlara dökeceğiz. TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz 2026 için açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları oldukça ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Her ay TÜİK tarafından söz konusu yatırım araçlarına ilişkin reel getiri oranları karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Biz de en son açıklanan Temmuz ayı verilerinden yola çıkarak ne yapmış bu finansal yatırım araçları onlara bakalım dedik. Son bir aya baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Zira haber bültenine baktığınızda çeşitli vadelerde de reel getiri oranları, performansları paylaşılıyor. Son bir aya baktığımızda başka, 3 ve 6 aya baktığımızda başka, 1 yıllık döneme baktığımızda ise bambaşka bir yatırım sıralamasıyla karşılaşabiliyoruz. Ve bence bu verinin asıl öğretici tarafı da burada. Yani bu vade farklılıkları ve performansın farklılaşması son derece önemli. Şimdi Temmuz ayına bakalım. En güncel fotoğrafla başlayalım. Temmuz'da örneğin mevduatın öne çıktığını görüyoruz. TÜFE ile düzeltilmiş, yani TÜFE'den arındırılmış en yüksek reel getiriyi brüt mevduat faizi sağlamış. Brüt diyorum çünkü burada sonradan da ifade edeceğim aslında çeşitli vergiler düşülmüyor. Brüt mevduat faizi üzerinden bir reel getiri hesaplanıyor. Ve hesaplandığında da reel getiri %1.29 olmuş. Devlet iç borçlanma senetlerinde yani dipslerde %0.89 gibi bir reel getiri olmuş. Diğer tarafta ise reel kayıplar görüyoruz. Mesela dolarda çok sınırlı 0.03 kadar yüzde, euroda %0.87 kadar, BIST yüzde hisse senedi piyasasında %2.61 kadar reel bir değer kaybı görüyoruz. En yüksek reel kaybı ise külçe altında %4.79 oranında görüyoruz. Dolayısıyla aslında Temmuz ayının sadece Temmuz ayına baktığımızda fotoğraf çok net. TL cinsi faiz getirisi öne çıkmış ama altın ve hisse senetlerinde reel olarak zayıf bir ay yaşanmış. Burada tabii neden öyle yaşandığına ilişkin uzun uzun anlatmayacağım. Zira bir sürü radyo programımızda da mutlaka ki altına çiziyoruz. Çok da fazla uzatmak istemeyip sadece bu finansal yatırım araçlarının getirilerine biraz daha odaklanmak istiyorum. Ve fakat tabii ki bir miktarda bahsetmek gerekecek. Çünkü eğer bir ay içerisinde TL cinsi faizin getirisi biraz daha öne çıkmışsa ve aslında işte altın ve hisse senetlerinde reel olarak bir zayıflık yaşanmışsa burada ki ana konulardan biri mesela TL faizler nezdinde Türkiye'deki mevcut para politikası bilişimini öne çıkartabiliriz. Çünkü yüksek TL faizleri, daha cazip TL faizleri, kurdaki hareketin enflasyona kıyasla daha sınırlı kaldığı bir dönemi işaret ediyor. Tabii ki faizler dışında burada Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminin ve bunun beklentileri nasıl etkilediğinin de etkisi var. Ama hani buradan bu çıkarım elde edilebilir. Bu mesela bu para politikasındaki sıkı duruş konusunu tekrar gündeme getirdiğimizde mesela TL cinsi sabit getirili yatırım araçlarında da Temmuz ayında daha yüksek bir getiri olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz önce kıyasla daha sınırlı kaldığı bir dönemi işaret ediyor. Tabii ki faizler dışında burada Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminin ve bunun beklentileri nasıl etkilediğinin de etkisi var. Ama hani buradan bu çıkarım elde edilebilir. Bu mesela bu para politikasındaki sıkı duruş konusunu tekrar gündeme getirdiğimizde mesela TL cinsi sabit getirili yatırım araçlarında da

satışlarından elde edeceğini getiri, bankanın sunduğu faiz oranına, vadeye ve vergilendirmeye göre farklılaşabilir. Yani bu hangi mevduat oranı demeyin. Herkesin aldığı vade farklı, vergilendirme nispeten farklılaşabilir. Faiz oranı da farklı. Dolayısıyla da burada daha standartize edilmiş yatırım araçlarını göreli olarak performansını görmek açısından faydalı bir karşılaştırma sağlamak amacıyla bu yapılıyor. Şimdi bu Temmuz ayıydı. 3 ve 6 aylık dönemlere bakalım. Yani pencereyi biraz daha genişletelim. Bakalım mevduatın avantajı devam ediyor mu? Aslında 3 ve 6 aylık dönemlerde bakıldığında mevduatın avantajının daha da belirginleştiğini görüyoruz. Son 3 aylık dönemde brüt mevduat faizinin TÜFE'ye göre reel getirisi %4.7 olmuş. Külçe altında ise aynı dönemde örneğin %13.6 reel kayıp. 6 aylık döneme bakalım. Mevduatın reel getirisi pozitif %1.99 olmuş. Altındaki reel kayıp da %20'lere ulaşmış. Burada son dönemde tabii Türkiye'deki yatırım ortamında meydana gelen önemli değişim de var. Yani biraz önce bahsettiğim aslında 2023'ün ortasından beri devam eden daha sıkı para politikası, bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın rezerv yönetimiyle TL tarafında daha stabil duruşun sağlanması, bütün bunlar önemli faktörler ve yatırım enstrümanları üzerinde de son derece etkili oluyor. Son 3 ve 6 aylık rakamlar aslında bize şunu da söylüyor, bir fırsat maliyeti var. Yani bir varlığı tutarken vazgeçtiğim TL faiz ne kadar diye baktığımızda aslında daha yüksek bir yerde olduğunu görüyoruz. Fakat burada tam önemli bir uyarı yapmak da gerekiyor. Çünkü altının 3 veya 6 aylık dönemde reel kayıp yaratması, altının artık enflasyondan koruma özelliğini tamamen kaybettiği anlamına gelmiyor. Çünkü biliyoruz ki altının getirisi yalnızca Türkiye'deki enflasyona bağlı değil, hatta daha sınırlı bağlı. Orada ana konu uluslararası altın fiyatları, dolar TL, küresel faizler, jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebi, bütün bunlar fiyatın içerisinde. Dolayısıyla biraz daha yüksek oynattık görebiliyoruz kısa vadede. Ama yıllık tablolarda, ki biraz önce sonra paylaşacağım, tablo tamamen değişebiliyor. Yani bir yıllık dönemde liderin birden altın olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla Temmuz verisinin ilginç tarafı da burası. Yani işte bir ayda mevduat birinci, üç ayda mevduat birinci, altı ayda mevduat birinci. Burada en sonda bulunan yatırım enstrümanı aslında altın gibi gözüküyor ama bir yıllık dönemde aslında en yüksek reel getiriyi de külçe altının sağladığını görüyoruz. Aynı altına dediğim gibi son bir yıldan baktığımızda %8'in üzerinde reel getiriyle listenin başında. Bunun nedeni de aslında başlangıç noktası biraz. Altın önce oldukça güçlü bir yükseliş yaşadı. Sonra zirve seviyelerinden geri çekildi. Son aylarda da belirgin düzeltmeler oldu ki bunun nedenlerini de çokça konuştuk. Dediğim gibi sadece bu konulara girip daha fazla uzatmak istemeden konunun merkezinden uzaklaşmayayım istiyorum. Şimdi döviz tarafından bahsedelim. Aslında reel olarak dolar TL tarafında baktığımızda önemli bir farklılık olmadığını görüyoruz. Hatta zaman zaman TL enflasyonun altında bir artış olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi bu rakamları biraz daha yakından başlayalım. Çünkü burada ilk bakışta kafa karıştırabilecek bir durum var. Dolar TL aslında nominal olarak yükseliyor. Ama TÜİK bize son bir yılda doların aslında %11.16 reel kayıp yarattığını da söylüyor. Euro'daki reel kayıp ise %13.15. Peki dolar yükselirken nasıl reel olarak kaybettirebiliyor? Çünkü karşılaştırdığımız şey doların TL karşısındaki nominal değişimi değil. Bu değişimin Türkiye'deki enflasyonun üzerinde olup olmadığı. Kur yükseliyor ama tüketici fiyatları daha hızlı yükseliyorsa döviz yatırımcısının TL cinsinden parası artmasına rağmen Türkiye içerisindeki satın alma gücü azalabiliyor. Bu da işte yine son dönemde para politikasının ve ekonomi politikalarının önemli sonuçlarından biri. TL faizlerinin yüksek tutulması ve kur hareketlerinin görece sınırlı kalması, TL tasarruf araçlarının göreli getirisini arttırırken döviz tutmanın cazibesini de azaltıyor. Bunun da makroekonomik açıdan da önemli bir karşılığı oluyor. Dolayısıyla mevduatın reel getirisi yalnızca tasarruf sahibinin cebini ilgilendiren bir gösterge değil. Aynı zamanda aslında para politikasının aktarım mekanizmasının çalışması açısından da önemli. Biraz hisse senedi piyasası tarafına bakalım. BIST100'e baktığımızda kısa ve uzun vade arasındaki fark yine oldukça belirgin oluyor. Aslında burada tekrar etmem gereken konu vadeler son derece önemli. Yani bir finansal enstrümanın performansını değerlendirmek için bir aylık vadeden yola çıkarak

0: olarak bir takım sonuçlara varmak çok yanıltıcı olabiliyor. Daha uzun vadeli düşünmek aslında çok daha getiriyi önemli oranda değiştirebiliyor. Temmuz ayında mesela BIST 100 TÜFE'ye göre %2.61 reel kayıp var ama bir yıllık dönemde %2.73 pozitif reel getiri sağlıyor. Burada elbette BIST 100'ün bir piyasa ortalaması olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani endeksin içerisinde bankalar var, sanayi şirketleri var, holdingler var, ulaştırma ve perakende şirketleri var. Dolayısıyla endeks pozitif reel getiri sağlarken tek tek hisselerde çok daha farklı performanslar ya da alt endekslerde çok daha farklı performanslar görülebilir. Bir başka önemli nokta da risk tabii. Mevduatla hisse senedini yalnızca getiri oranları üzerinden yan yana koymak doğru değil. Çünkü çokça konuştuk bunu da. Yatırımcının bu getiriyi elde ederken üstlendiği risk hiç aynı değil. Hisse senedi fiyatları çok daha oynak. Dolayısıyla yatırım performansını değerlendirirken sadece getiriye değil o getiriyi elde etmek için ne kadar risk aldığımıza da bakmamız gerekiyor. Mesela dips neden yeniden yatırımcıların radarında? Çünkü işte tekrar pozitif reel getiri olduğunu görüyoruz. TÜFE'ye göre Temmuz ayında %0.89, bir yıllık dönemde de %1.16 reel getiri varmış. Bu aslında son derece sınırlı ama bu faiz indirimlerini konuştuğumuz şu dönemde biraz daha öne çıktığını gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi yatırım araçlarını bir kenara koyup biraz yukarıdan bakalım. Çünkü TÜİK'in reel getiri tablosu aynı zamanda dediğim gibi uygulanan ekonomi politikasının sonuçlarını da gösteriyor. Yani son dönemde temel amaçlardan biri TL tasarruf araçlarının cazibesini arttırmak. En son Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da enflasyon raporu sunumunda ifade etti. TL'nin cazip kalması bizim için çok önemli dedi. Bunun için de aslında sıkı para politikası uygulanıyor. Yani bir faiz indirimden bahsediyor olsak da aslında faizler halen yüksek. Kur hareketleri görece kontrollü seyrediyor. Enflasyonda çok sınırlı da olsa bir düşüş görüyoruz. Bu üçü de aynı anda gerçekleşirse faiz enflasyonun üzerinde kalırken kur daha yavaş hareket ederse elbette TL cinsi varlıklarda pozitif reel getiri alanı da oluşuyor. Temmuz rakamları bize bunun özellikle kısa ve orta vadede gerçekleştiğini gösteriyor. Bu önemli çünkü uzun süre negatif reel faizle karşılaşan bir tasarruf sahibi doğal olarak alternatif arıyor. Yani eğer reel faiz negatifse ki geçtiğimiz yıllarda bununla karşılaştık. Ne oluyor? Döviz alıyor yatırımcı, altın alıyor, gayrimenkule yöneliyor ya da param eriyeceğine tüketime gideyim ve nasıl olsa param değer kaybedecek harcamalarımı öne çekeyim diyebiliyor. Dolayısıyla pozitif reel faiz bu davranışın tersine dönmesinde yardımcı oluyor. Tasarruf etmek daha cazip hale geliyor ve TL'de kalmanın maliyeti azalıyor. Burada yatırımcı açısından çok önemli bir ayrım yapalım. TÜİK'in açıkladığı bu tablo tamamen geriye dönük. Yani bize Temmuz ayında ne olduğunu söylüyor. İşte son 3 ayda, son 6 ayda, son 1 yılda ne olduğunu söylüyor. Ama Ağustos'tan sonra hangi yatırım aracının en yüksek getiriyi sağlayacağını kesinlikle söylemiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde pek çok değişken bu sıralamayı değiştirebilir. Enflasyon daha hızlı düşebilir veya beklentilerin üzerinde kalabilir. Merkez Bankası'nın faiz politikası değişebilir. Kur hareketlerine ilişkin daha farklı şeyler görülebilir. Fed'in politikası, küresel faizler değişebilir. Jeopolitik riskler altın fiyatını etkileyebilir. Yani birçok konu var. Şirket karlılıklarıyla ilgili borsanın performansı değişebilir. Dolayısıyla Temmuz ayında mevduatın ilk sırada olması bundan sonraki dönemde mutlaka ki ilk sırada kalacağı anlamına gelmiyor. Bu bize şunu söylüyor aslında. Geçmiş performans bize bilgi veriyor ama geleceğin garantisini vermiyor. Ancak bizler tabii piyasa katılımcıları olarak gelecek döneme ilişkin tahminlerde bulunuyoruz çeşitli öncü göstergelerde. Geçmiş performans sadece bu anlamda bize bilgi sağlıyor. Gelecek dönemde de aslında faizlerin halen yüksek olması ve rezerv yönetimi politikasının sürmesi aslında halen TL tarafta da bu nispeten reel getirinin devam edeceğini bize ima ediyor aslında diye söyleyebilirim. Dediğim gibi geçmiş performansı bize bilgi veriyor ama geleceğin getirisini de garanti etmiyor. Bu nedenle bu veriyi bir yatırım tavsiyesi gibi değil, yani ekonomideki mevcut fiyatlama dinamiklerinin fotoğrafı olarak okumak daha doğru. Peki elimizde nasıl bir fotoğraf var? Biraz önce çok uzunca aslında bunu anlatmaya çalıştım. Daha da temel bir mesaja doğru ilerleyeyim. Yatırım araçlarının performansını tek bir zaman dilimi üzerinden değerlendiremeyiz. Yani kısa vadede çok iyi performans gösteren bir varlık uzun vadede zayıf kalabiliyor. Ya da son birkaç ayın en kötü performans gösteren yatırım aracı daha uzun vadeye geçtiğimizde listenin başında olabiliyor. Bu nedenle yatırım kararında vade önemli, risk önemli, likidite ihtiyacı önemli, portföyün tamamına bakmak çokça önemli. Dolayısıyla programın başında söylediğimiz yere dönerek bitireyim. Reel getirinin ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bugün ise bu kavramı Temmuz 2026'nın rakamlarına döktük ve karşımıza şöyle öğretici bir sonuç çıktı. Vadeler içerisinde kazananlar aynı olmak zorunda değil. Yatırım performansını değerlendirirken sadece ne kadar kazandım değil, hangi vadede kazandım, ne kadar risk aldım ve enflasyondan sonra satın alma gücümde ne kaldı? Bu soruları sormak gerekiyor. Yani yatırımın nihai amacı sadece hesap bakiyesindeki rakamı büyütmek değil, satın alma gücünü de zaman içerisinde mümkün olduğunca koruyabilmek ya da arttırabilmek. Bir sonraki programda ekonomi gündeminin farklı bir başlığında yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.